0: Çıtanı kalı çıkıyor. Bizi alkışı alkışı kıkmadı. Bizim sizi kıkkıdı kıkmadı alkışı. Kuş şıkkıdı bana. Mata akışta alışkı sıvayışta. Tişim kıkalı çıkıyor. Bakın şu kıkkıdım. Kıkkıdım şu an. Mikşat kıkkıdım. Ayuç kitani hiç atmaz tabi ciltimizler. Kana ciltimizdesin sıkı. İki adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir sıkı hatta. Dolunlar kokuş. Bir başkız ağzıydı. Dolunlar da kitani gitmesin diye kıkkı. Mozin kitlesi de kalkmazlar. Şahıcı ki akı.
1: Ağına kalkmış. Hatta kadar sahine pısıt kıyordu istatmış. Dönür çıktı. O kedi. İkimiz iş karşısı sedik.
0: Bu kuhuş yok.
2: Bu kuhuş nedir?
0: Bu kuhuş dedik canım.
1: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bak oradan ne yaptık? Sıtım sana. Sıtıkta tutmuş kalasını sıkışıydı. Nıhtı kena. Zahmiş kıta kıta olsun. Kalkına al. Sıtım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti sıkalar. Müsün çok aklına tutardı. Şu valik, valik, sorun ise kuka söz kalır. Bir iki laf ötçüyü, bir iki laf ıslaksı kuraç çıkar. Onlar imiydi ki rakları. Taşıdığında yürüyüş işte ben, sayılmış ki ben. Korkun da etkiler. Bakın kumazı, yukuna. Mürüz, dağın giz, ordun giz. Nasıl sana gitti kullanıp, kız dağılışta tutsun, gitmeyi çocuğa. Haa, sen, hadi şey gitti kullanıp. Daha iki çalışmış. Lavuktanız kızı atsın. İki diket ıslak çıksızı. Şişliden de atkız. Tabi dişte tuttu. Sükütünü lağıtlar. Kipatın çizgi diket. Şişliğimi de balık yazılayla. Bak, burada ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz. Aykın çıçkı, çıçkı, çıçkı. Kızdan, kızdan kurasını yok. Kata değişti, çıçkı, çıçkı, çıçkı, çıçkı, çıçkı, çıçkı. Kulsa o, ne tıklattı, çıçkı, çıçkı.
3: A nhw'n sain yma byla mwysach sbwtl wedi clacht bwtl di smaw all cwllalch di smaw 91.1 FM Nwchalc Radio Bela Cwla. Wai.
4: Wai. Siw'n smell iawn. Wai.
5: Yr yna cymryd ysgrifft na bam chwyt. Yr yna cymryd ysgrifft na bam chwyt o'r. Ale si chodzi ona, to mam męczy z tego tak, to chodzi knuć kac, bo za nocą marszy tym takie kty to. A tu, a już mam tak staras, Ysgwrt o'r gawr, sy'n ei ddom, ys dyn nhw'n cael eich leigid. Dyn nhw'n cwyl...
4: Wachin.
5: Ysgwrt o'r mach e, dyn nhw'n sgall, dy cec, dyd. Ysgwrt o'r aed o ddim, ysgwrt o'r cec, y byd, chwrt o'r caid. Ysgwrt o'r aed o'r sy'n o'r bag mi, dyd o'r tad. Wlad chdi gwll.
4: Chdi gwll, gan wysiam.
5: Wysia wysd. Wadu i llamad gialdwch. Is clew lli dill salpsill a lain ach. Dws chdi gwll dach. Wadzai zai dam sgw cwym. A gwydaw dach. Wach lleg ni chill. I'm going to go to the house. Allai dawn dwch sysod ach. Allai dawn dawn dwch sysod chysallu cwym dawn. Wysyn chwysni chyd dy gec y byd. Chwys chwys mi naw. Un o ddim si allai at. Ala dzai si allai dw ddim chwael. Ala... Nw'n clag yn mynd i chi ddech wedi coch wedi cael cymal chi ddom dwi'n cnesid dy geg y byd. A llai ddech gwsyd y llill llill cnesid allt. A chwnad, a dwsyd bwysyd ddech bod cnesid lwadyd. Achsyllt dwi'n cynnu llym. Achdod llybam gys dwi'n cael ei ddim sy. Dwi'n gomsio all dwi'n cynnu llym dwi'n gydlis. Wyt ti dwi'n gydwch. A ddom dwi'n sgolwg dwi'n llym. Cawym. Llystom. Cym. Cym dwi'n daw. Cym o lactrws. O mat dom. Da bwse dim o chlachwad. Ios dim da wos bwse ag sa o cwcht. Wyll da o ta ai dom da. A la llcat. A la zai sys cym ag cymim. Do chlach da o da chwach. Mae'r dyllwyr chwegyd illysg sawn dyll sa'n mynd dyllu dyllu sy'n cael dyllu wytch dyll na byd a llai lwg dy tair dych na sŵg dych a las calw dyll cawyd nwysda trwy dawyd i gdodach o la omad do mwys dylsod Slwch y môl llym. Llywdod, sydd nhw'n llbym ola. Dw cwnach stodach. Cwnach stod yw dawl.
4: Bac i yna ddw.
5: A llai eich bylgiwad o. Bylgiwad yw dawl. Ola yma dawl dawl wachnom dawl. Wychdod. O yma stw ddim dwchnom dwchnom. Ew, dim. Llywch da yn ochr nach, dom oedd dwi'n siŵr mwy gwaws da. Achsian mawns, trwylai, lyg da. Sall a'n awt, sall cael dwi'n dweud. Mawell, all di smaw, di symllg, all dwi'n bylgi yw da. Aes, aes, all di da sgwllan. Wysi mynd gyda'r устат хочнеше мати кохлик. И се напа кмета леке се яске кинешет. Алла цай са цай тут хитх. Са стит там талах цитх. И се ксиск сон цил. Анта си цитх. Ухенат хвальк цитх. Ухенат хвалькалт хмейтант. Сылкай цитх. Ushit ticket no tahols no major minutes. Hello, go cat to I. A task tahwa. Seems in the land. A luck to satwa. Can I use me to start tahwa? That's either. A let's say that I don't call us colluded. A snooch the dome down doctor. Wishit ik dikitik dit jau kommt qual den oslok tenatog jau tutaus dit din okultal tasgut na psuem na kotsekem linai stomto ayut smusut qomtiat. Kijk, het was niet dat het goed was. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Het was goed. Als de massage de militie toch hier toe. Ze geven nog ook staat is de uitschot. Nu geen taal. Geel tenminste staat de gast. Alle taal is de uitdomst. Alle toxel staat. Kistert de kinesiste. I said, Njaja, så tog samtidigt. Eller kunde lust. Det skulle de ta. Nu var det ju särskilt i det som jag. Säg till. Kauten stod där kvar och stod nog kusjans där. Alla sånt knyste. Alltså man satte i dem. Allt och dem skadiste. Kadicht dem, skok dem, uchin jedich zaltch, uchin ich jetzt du zahlt und kommst da doch. Als du mir sagst, du mir lütze gesagt, jetzt war, matz ja, chemitz ich da doch was, ich scrolle mich leid, das lag, du mir nicht. Es lag es idisch, so hat es kolum da und sag es gut lustiget. Wann ab, es ist alle was jetzt war. Es ist kolum da und dem Sikese sind es nicht idisch, so kolchustig. Es lag es ja und es lag es am Matzeat. Matzeat sind. Ay, du mein Dach, du ist alle da, doch war. I stand,
6: And to sign up at the new Hulk video.
5: Carl Schultz, Ulakutl, Sat, I know that it's Kutlai Show.
7: 91.1 FM.
8: Hi!
9: This is Randy Pune on K-Rez Radio. Time for the weather report.
10: Lester here. One of the clouds up there looks like a horse. And the other one looks like...
11: 91.1 FM, New Hulk Radio.
10: Hola.
12: Why?
6: And to sign up at the New Hulk Radio.
12: Sign up at the Spacela now at the Kutulum Station.
7: 91.1 FM.
12: Why?
13: Why ala aik ik uk de machwao wa musao du susquimt al de manaut nimp aik di silk au ska ikum di mutau bao och al kalo sit di kamosha di mamelkit bao ska yeach mi ska tichi Ola kuchlum chit Wichi dix Ikl el cha chis Lisi ola nutkrit Bao sich gnau dot Nuwal chit di imamel chit Kanich tic tic dao Ola sucht Achta ach tauch Nuk Ich wa amatau alt ashalchau och di nutzcht ala kuchiaus da sult chi itz ik di umstat ich umdis ach wini mut itz ik di umstat ich ocht ach inach ust hua tutu kuitik Kas tayuch dudis kwitik kliuchwa damnacht. Auch ask ich tutu dao. Ashnabis kwitik ska nunuk oot mao. Weeks ashu kwalas di amstat. Ashibis distance ash dayas. Apska apswis. Ska skilch di asuk Skilch waot wa email guks Ala asan da sucht Abut di numau Ska ala di dus Ash na bit wa amat Dam na chnut Wihi di tch Tai li wa dus Ska apswis Di skilch di asuk di Bauch ska kunik Damnacht, tutuk tik. Ti ashukwala taich osts Tabauska quinit di kmosha di imamelkit Demyeyechem shish said ush Anaikish itzik skayauch dush Di sok nut ashmish tutsudao osts Abdus di ashukwala taich distanced all the column day why time achtach